0: yiydi.
1: Men amila salihan feli nefsihi ve men esaa fe aleyha ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. İleyhi yuraddu ilmus sa'ah.